0: Tam kalı çık ki. Ah, ti ah, ti kumada. Bizim de siz kıtı kumalar sağlık. Hoş, şıkkıdık bana. Ama da ağızda alışkın, sınayışta. Tiyem kütalı zikert. Ağın şakırın. Kıvın şahın. Mekşas kıvıkı. Ayuç. Kiçani hiç satmaz tabi. Zitimizler. Kana zitimizdesin çıkar. Ay, kiçadan çıkar. Ama açılmadı ki de. Aslında bir psikiyatlar. Dolunma dokuş. Bir başkız ağızlıydı. Dolunma dokuşun sani gitmesin diye kıkır. Ama açın kilitlisi de kalpazda. Şlakıcı ki akuy.
1: Ana kalkmış. Ata kata sahine pısıt günahı istatmış. Tınır çıktı. Bakışıdık. İkimiz üç karşı sırık.
2: Ama kuyruğuş yok.
3: Bu kuyruğuş mu bu?
2: Bu kuyruğuş çizmek için var.
0: Şimdi bir kolay fikirlerini al. Bak ortaya atık çizmişsin ha. Sıdıkta pısmık tavasını sıkışıydı. Sıdıkta kendine Sıramış kıta kitabı sıkış. Kılıkta ne aldı? Satışım. Sıramış ağaç. Dağılış ağaç lan gidişti sıdağı aldı. Gözün çok akına mutlaka. Başı var ya, var ya, var ya, var ya, var ya, var ya, var ya. Ordens. Jetzt so, ich habe nicht die Kolonne. Kurz da aus, das ist sonst nicht mehr so gelau. Ich habe die Schäfte der Kolonne dran. Ach, da habe ich das. War auch damals, oder das ist schon. Ich finde, ich habe das Schäfte, oder das Schäfte dann da abgeholt. Haben sich das so zügig in den Ladler. Die Boden sind kritisch erstmal. Stimmen da war ich das Reile. War auch gut an Adel und auch die Zügig erstmal. Eigentlich haben sie zwar die Zügig erstmal. Das dann was noch. Ich hatte auch die Zügig erstmal. Zügig erstmal. Also. Zawa, na te klasy się zgadza. Wydaje się, że to tak.